Tene kpi kla kale gungu genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugu tebe anyi nguri ye yefu uwu ku ile besebe ke retugu gendere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uwu ku pukonu le yo uwu ku ile besebe ke ya san wotabo yi kata sesenge ulefu tufa ke sana ke primata te lu jubo temu ni kuru lu jubo temu ne jubo woto pram prang blase bu o kui te atakpa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu